0: Seni mi kozak pok? Alo?
1: Atanit
0: mo hafta şu hafta 3
1: açık
0: açık
1: pinçerun kilsin.
0: Şimdi
1: usum iran.
0: Şimdi ne yapıp?
1: Kaldım ingan.
0: Kontrol. Kontrol edit.
1: Kontrolli. Altmış. Çuva helpmiş. Çuva çayıve seks.
0: Daha yok dedik.
1: Altmış. Çuva helpmiş. Çuva çayıve seks.
0: Altmış. Çuva helpmiş. Çuva çayıve seks. Ayoga mik.
2: Kontrol tak kedas.
1: Tak gua nomo pasuji.
0: Apki tani tut.
1: Op. Tasuma narani tasuma hal trish. Tua hal femsh. Tua chaiwe. Shaks.
0: Atisha.
1: Aiga.
0: Kedas. Ayok bu. Akkuysok. Hello.
3: Hello, Bibi Petersen, du min ganik.
0: Bibi Petersen, op, kontrolte dig.
3: 50, 81, 122.
0: Op. Okay, plot. Is it bye?
3: Bye.
0: Spil to sådan mod smalluk to haka.
4: Ina halvfjers. Ina halvfjers. Og det 20. 28 27 27 58 58 65 65.
0: Spil to sin måluk, to rakker.
4: 70. 70. 83. 83. 78. 78 56 56 88 88 15 15